0: Anladım. Başlayalım.
1: Perfect.
0: Başlayalım.
1: Alrighty.
0: 17:37.
1: Yeah, great.
0: 17:37.